0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman, her yerde,
0: radyo ülkü.
2: Bak, seni seviyorum, biliyorsun. Olmuyor, yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi, bilmiyorum nereye sığacak. Olsun, bize severken ayrılmak da yakışır.
3: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans...

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programımıza Niran Ünsal'ın ilk albümü Haktan'dan Aşka Davet şarkısıyla başladık. Yıl 1996. Tarkan'la devam ediyoruz. 2003 yılındayız. Sanatçının Duda albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Sorma Kalbim.

büyür ah. Bir sebepsiz fırtına, kardeşi bir umut aşkın kalan.

90'ların keyifli şarkılarından bir tanesi Hazal, Elden Yar Olmaz. Retro'ya Canan Erçetin'le devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama her dinlediğimde keyfimi arttıran, modumu yükselten, hayat felsefesi olarak benimsediğim, ömrü uzatan şarkılardan bir tanesi İster Sallan Gez. Şimdi Retro'da bizim

Barut Gülşen'in 1996 çıkışlı ilk albümünden Be Adam şarkısını çaldım sizlere. Erol Evgin'le devam ediyoruz. 80'lerin unutulmaz şarkılarından bir tanesi

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Retro'ya Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. İnanılmaz güzel buram buram 90'lı yıllar kokan şarkılarından bir tanesi. Bu arada Serdar Ortaç'ın bana kalırsa en başarılı şarkılarından da birisi.

sanatçının 1996'da yayınladığı Muhtemelen albümünden ve maalesef Retro'nun bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Aşkın Nur Yengi'den Nazlanma. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

0: lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Bugün 10 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını, havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk üçte yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avoya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. Günlerden Perşembe ve Perşembe'yi güzelleştirmek için Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz. Ya da şöyle diyeyim. Perşembe'yi daha da güzelleştirmek için. Tekrar hoş geldiniz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fırsatları topla, sepetini doldur.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışı Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

Bugün size öyle hikayeler anlatacağım ki hem şaşıracaksınız, hem ilginç bulacaksınız, hem keyif alacaksınız. Çok iddialıyım bu konuda. Mesela tekstil sektöründe devrim yaratan naylon çorapların hikayesini bilir misiniz? Kadınların vazgeçilmezleri. Hele de şu günümüzdeki çağda. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Amerika-Japonya ilişkileri kötüleştiği için artık Amerika Japonya'dan ipek ithal edemiyor. Böyle bodoslama girdim hikayeye. Bu nedenle Amerikalı araştırmacılar Japon ipeğine bir alternatif aramaya başlıyorlar. Bu arada naylonun icadından önce çoraplar pamuk, suni ipek veya ipekten yapılıyorlar. 1930'larda Japonya bu konuda dünyanın en büyük ihracatçısı. Ama tabii ipek kullanımında bazı sorunlar yaşanıyor. Öncelikle mesela narin bir ürün ve bu nedenle yırtılmaya oldukça eğilimli. İkincisi ve belki de en önemlisi, Japonya ipek ihracatında tekele sahip. 1930'ların sonunda Japonya Amerika'nın ipeğinin yaklaşık %90'ını sağlamaktan sorumlu. İşte o zamanlar Amerika dünyanın en büyük ipek tüketicisi ve ithalatın kabaca 1/4'ü çorap imalatına gidiyor. Japon yayılmacılığının ardından Japonya ile ABD arasında gerilim artınca işte o zaman Amerika bu malzeme için alternatifler aramaya başlıyor. Bu nedenle Amerikalı kimyager Wallace Garrett DuPont şirketi tarafından istediği gibi araştırma yapma vaadiyle işe alınıyor. Kimyager polimerlerle çalışmayı tercih ediyor. Büyük buhran nedeniyle Amerika'nın mali durumu kötüleşince şirket kimyagere verdiği araştırma özgürlüğü sözünden cayıyor ve onu 1934'ten itibaren ısı ve temizlik ürünleriyle temasa dayanabilecek dayanıklı esnek yeni bir malzeme üretmesi konusunda zorluyor. Yaklaşık bir yıl içinde naylonun ilk formu ortaya konmuş tabii ki. Naylon çoraplar ilk kez 1939 New York Dünya Fuarı'nda Amerikan halkının beğenisine sunuluyor ve burada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ekim 1939'da ise naylon çoraplar ilk kez bir mağaza zincirinde satışa açık hale geliyor. 4000 çiftin tamamı birkaç saat içinde tükeniyor. Bu ilk yerel pazar testinden sonra naylon çoraplar 15 Mayıs 1940'da Amerika'da satışa çıkıyor. O gün Amerikalılar devrim niteliğindeki bu yeni üründen tam 800 bin çift satın almış. 4 gün içinde ise 4 milyon satılmış. Birçoğuna göre bu çoraplar Amerika'nın bilimsel üstünlüğünü temsil ediyor ve Amerikalılara Japon mallarını boykot etmeleri için bir yol sunuyorlar. Naylon çoraplar ileriki yıllarda Amerika mağazalarının temel ürünü olmaya aday görünmüşler ama ne yazık ki sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Aralık 1941'de Japonların saldırısından sonra Amerika 2. Dünya Savaşı'na katılıyor biliyorsunuz. Ülke savaş ekonomisi durumuna geçince savaş için gerekli olan tüm malzeme ve mallar karneye bağlanıyor ve el konuluyor. Naylon da tabii buna dahil. Naylon 2. Dünya Savaşı sırasında çorap yerine paraşütte, ayakkabı bağcığında, kurşun geçirmez ceketle, sineklik, işte hamak üretimine yönlendiriliyor. Ülkedeki Amerikalılar için naylon çoraplar yalnızca kara borsada mevcut. Bazı kadınlar ipeğe geri dönmek yerine bacaklarına çorap çizimi yapmaya başlamışlar. Bilirsiniz mutlaka filmlerde de bu konu işlenir genelde eski filmlerde. Böylece naylon 2. Dünya Savaşı'nda Amerika için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu kanıtlamış oluyor. Naylon çoraplar 2. Dünya Savaşı sırasında piyasadan çekilse de Amerikalıların çoraplara olan talebi devam ediyor. Hatta savaş bittikten sonra tekrar mağazalarda gördüklerinde talep o kadar yükselmiş ki naylon isyanları adı verilen olaylar patlak veriyor. Ülke çapındaki mağazalarda çok aranan malzemeler alışveriş yapanların satışına bir kez daha sunulduğunda büyük bir kargaşa yaşanıyor. San Francisco'daki bir mağaza için kuyruğa giren yaklaşık 10 bin Amerikalı naylon çorap almaya çalışırken vitrin çökmüş ve birkaç kadın da bayılmış. Bildirilen başka bir olay ise yine kadınların naylon çorapları çantalarına koymak için savaşırken birbirlerinin saçlarını yolduğu ve yüzlerini tırnakladığı. Şimdi de günümüzde biliyorsunuz indirim dönemlerinde özellikle de makyaj mağazalarında yaşanan bir durum. Yani kadınlar tarihin hiçbir evresinde değişmemişler. Gelelim hikayenin sonuna. DuPont buna dur demek için üretim sürecini düzene sokmuş ve naylon çorap arzı talebi karşılamayı başarmış. Naylon çoraplar 1950'lere kadar popülerliğini koruyor. Ta ki külotlu çorap üretilene ve herkes külotlu çorabı tercih etmeye başlayana kadar. İşte bu da böyle ilginç bir hikaye. Çok daha fazlası var şarkıların sonrası.

Size dünyanın en eski ikinci metrosu, Beyoğlu Karaköy Tüneli'nin etkileyici hikayesini anlatayım ister misiniz? Bir Fransız mühendis her gün Karaköy'e giden yokuştan iniyor ve bir gün aklına daha yani bir fikir geliyor. Dünyanın önde gelen metropolleri nereye böyle adımınızı atsanız sizi tarihi bir hikayeyle karşılaşacağı bir geçmişe sahip, değil mi? Bu metropol hele ki İstanbul olunca o zaman işler daha da büyüyor tabii ki. Her yerde, her kültürden, inanıştan, gelenekten ve toplumdan izler görüyoruz. Bunun en canlı gözlü örneklerini ise Beyoğlu, diğer adıyla Pera taşıyor. Günde 181 seferle ortalama 15 bin yolcu taşıyan tünel dünyanın da en eski ikinci metrosu olarak bilinir. Bir Fransız mühendisin fikir mimarı olduğu Beyoğlu Karaköy Tüneli'nin muazzam hikayesi, şarkıların hemen sonrasında sizler.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Bir Fransız mühendisin her gün Karaköy'e giden yokuştan indiğini ve bir gün aklına dahiyane bir fikir geldiğini söylemiştim hatırlarsanız. Sizi 1867 yılına götürüyorum. Sıcak bir yaz ayı. Fransız asıllı bir mühendis. Uzun zamandır kendisine methedilen İstanbul'a geliyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız mühendisin geldiği dönemde İstanbul kendine özgü bir şekilde iki ayrı yakaya ayrılıyor. Bu iki yakayı Haliç ayırıyor ve İstanbul'un Türk Müslüman kesimi Haliç'in İstanbul adı verilen sol yakasında, Avrupalı Hristiyan kesimse Galata Beyoğlu denilen sağ yakasında yer alıyor. Tabii Fransız mühendis Batılıların olduğu kesimde otelde kalmakta ve şehrin Müslüman çoğunluğunun olduğu öbür yakayı merak etmekte. Her sabah Beyoğlu'ndaki otelinden çıkıp yürüyerek şehri geziyor. Yüksek kaldırım yokuşuna geliyor ve aşağı iniyor. Bir gün Karaköy'e uzanan bu dik yokuşta bir aşağı bir yukarı gidip gelen bir kalabalığa rastlıyor. Bu dik yokuşla kalabalığı bir arada gören mühendisin zihninde bir fikir doğuyor. Arazi durumunun elverişli olduğunu öngören genç Fransız burada bir yeraltı asansörü yapılabileceğini düşünüyor. İstanbul'a yalnızca tatilini geçirmek için gelmesine rağmen bu fikir onu çok heyecanlandırıyor ve tabii ki çalışmaya koyuluyor. İki ay için geldiği şehirde iki sene kalıyor. 1869 senesinin kış ayında yüksek kaldırım olarak bilinen bu yokuşun yanındaki bölgede yeraltı asansörü kurulması için tüm planlarını hazırlıyor. Mühendis bu işin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda para için önce bir Fransız olarak Fransız hükümetine başvuruyor. Fransa'nın reddetmesi genç mühendisi yıldırmıyor ve bu kez de İngiltere hükümetinin kapısını çalıyor. İngiltere bu teklifi sıcak karşılıyor ve gerekli parayı vermeyi kabul ediyor. Plan ve bütçe ayarlanmasının ardından sıra en zor kısma geliyor. Bu iş için Osmanlı Devleti'nin ve yani Sultan Abdülaziz'in oluru gerekmekte. İşte bu fikre adeta aşık olan mühendis Osmanlı Devlet adamlarıyla tek tek görüşüp onları ikna ediyor. Böylece Galata ile Beyoğlu arasındaki ilk yeraltı asansörü kurulmasını onaylayan ferman 6 Kasım 1869'da çıkıyor. Büyük bir mutlulukla derhal işe koyulan genç mühendis yüzlerce işçiyle yoğun bir tempoda çalışıyor. O zamanların teknolojisiyle 5 yıl süren inşaat 1874'te tamamlanıyor ama İstanbul halkı ilk başlarda mühendisle aynı mutluluğu paylaşmamış. O tarihlerde ulaşımını atlı arabalarla sağlayan İstanbul halkı yer altından giden bu acayip taşıtı yadırgamış çünkü. Yer altına inmeyi, işte toprağa girmeye benzeten halkın taşıta sıcak bakması için tünelin vagonuna bir de furgon yani vagon eklenmesi kararlaştırılmış. Bu sayede yolcular hayvanları ve yüklerinin de taşıta konabileceğini görünce taşıta daha iyi gözle bakmaya başlamışlar. 5 yaş altındaki çocuklardan ücret alınmaması gibi uygulamalarla da İstanbulluların tünele binmesi teşvik edilmiş. Taşıt gün geçtikçe İstanbul halkının da hoşuna gitmiş elbette ve tünel şehrin ve şehirlilerin bir parçası olmuş. İlk zamanlar 150 beygir gücünde iki buharlı makineyle çalışıyorken 1911'den sonra elektrikli sisteme geçiyor. 1911'e kadar açılışta sermayeyi ortaya koyan İngiliz şirketinin iradesi altında kalıyor. Sonra şirketi Osmaniye adıyla kurulan bir Fransız şirketi tarafından satın alınıyor. Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetince 175 bin liraya devralınıyor. Dünyanın ikinci metrosu olarak bilinir. Aynı zamanda ilk yeraltı finiküler sistemi olarak da biliniyor. Ve bugün İstanbul'un tarihi yarımadasının önemli ulaşım araçlarından bir tanesi biliyorsunuz. 144 yıllık serüveni boyunca yalnızca iki kez kaza yaptığını biliyoruz. Hiç bilmeyenler için sabah saat 7 itibariyle yolcu taşımaya başladığını söyleyelim. İki durak arası yolculuksa 90 saniye kadar sürüyor. İlk bindiğinizde biraz tedirgin hissediyorsunuz. Bunu tabii deprem söylentileriyle falan olarak da biliniyor. Bugün İstanbul'un tarihi yarımadasının önemli ulaşım araçlarından bir tanesi biliyorsunuz. 144 yıllık serüveni boyunca yalnızca iki kez kaza yaptığını biliyoruz. Hiç bilmeyenler için sabah saat 7 itibariyle yolcu taşımaya başladığını söyleyelim. İki durak arası yolculuksa 90 saniye.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

0: Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurum Spor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
15: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ergül her nesil.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fırsatları topla, sepetini doldur.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
8: En iyi müzik, en iyi program.

Gizli, insanların farklı yaşlarda genellikle kaç arkadaşı olur? Arkadaşlıklar gerçekten hayatımızın hayati bir parçası değil mi? Kim olduğumuzu, dünyayı nasıl deneyimlediğimizi şekillendiriyor. Ama yaşımız ilerledikçe arkadaş sayısı ve arkadaşlıkların doğası önemli ölçüde değişiklik gösteriyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda? Çocukluğun böyle geniş sosyal çevrelerinden yetişkinliğin daha samimi bağlarına kadar hayatın farklı evrelerinde ilerledikçe arkadaşlıkların nasıl evrildiğinden biraz bahsetmek istiyorum size. Tabii ki güzel.

şarkıların öncesinde demiştim ki çocukluğumuzda çok geniş bir sosyal çevremiz oluyor. Sonra yaş ilerleyince biraz daha azalıyor galiba bu çevre. Peki nasıl evriliyor bu durum? Bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle yaşamın 5 evresinden bahsedeyim size. Çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaş ve yetişkinliğin son dönemleri. Yani yaşlılık. Her evre kurduğumuz arkadaşlıklara kendine özgü dinamikler katarak sosyal bağlarımızın hem niceliğini hem de böyle niteliğini etkiliyor galiba, değil mi? Öncelikle çocukluk ve ilk ergenlik, yani 5 ila 12 yaş arasına bakalım. Birçok arkadaş, birçok değişim. Çocukluk döneminde arkadaşlıklar çok ve genellikle hızla değişiyor biliyorsunuz. Onunla küsülüyor, bununla barışılıyor. Küçük çocukların genellikle çok sayıda arkadaşı oluyor. Genellikle herhangi bir zamanda 10 ile 20'yi aşıyorlar. Bu arkadaşlar okuldan, mahalleden ya da ders dışı aktivitelerden gelebiliyor. Büyük ölçüde yakınlığa ve ortak oyunlara dayalı oluyor. Sıklıkla yeni arkadaşlar ediniyor çocuklar ve eskileri geride de rahatlıkla bırakıyorlar. Çocuklar ergenliğe adım attıkça bu arkadaşlar daha istikrarlı hale gelebilir diyor bize bu işi araştıranlar. Ve en iyi arkadaşlıklar ortaya çıkabilir diye de eklemişler. Ama tabii arkadaş sayısı genellikle nispeten yüksek kalıyor ve çocuklar okul, ders dışı etkinlikler ve sosyal buluşmalar aracılığıyla yeni arkadaşlar ediniyorlar. Gelelim ergenlik yıllarına. 13 ila 19 yaş arasına daha yakın ve daha yoğun arkadaşlıklar bizi karşılıyor. Ergenlik yılları biliyorsunuz arkadaşlıklarda önemli değişimlere yol açar. Ergenlik döneminde arkadaşlıklar genellikle böyle daha seçici hale gelir ve yakın arkadaş sayısı azalma eğilimi gösterir. Bu aşamada gençler genelde böyle 5 ile 10 kişilik bir çekirdek arkadaş grubunu koruyabiliyorlar. Ama yine de daha geniş bir tanıdık çevresine de sahip olabiliyorlar. Sosyal medya işte ergenlik çağındaki arkadaşlıklarda da benzersiz bir rol oynuyor biliyorsunuz günümüzde. Çünkü gençler çevrimiçi ortamda daha fazla tanıdık edinirken daha küçük ve çekirdek bir arkadaş grubuyla daha yakın ilişkiler kurabiliyorlar. Mesela oyun oynarken, online oyunlarda. Araştırmalar dijital platformların gençlerin sosyal çevreleri üzerindeki etkisini incelemeye devam ediyor biliyorsunuz. Hadi bakalım genç yetişkinlik döneminde anlatacağım size ama şarkıların hemen sonrasında.

İnsanların farklı yaşlarda genellikle kaç arkadaşı olur, bunu konuşuyorduk hatırlarsanız. Genç yetişkinlik dönemine bakalım, 20 ila 30 yaş arasına. İnsanlar 20'li yaşlara yaklaştıkça kariyer, yüksek öğrenim ve uzun süreli ilişkilerin de eklenmesiyle hayat biliyorsunuz biraz daha zorlaşıyor. Bu aşamada yakın arkadaş sayısı genelde 3 ila 5'e düşüyor diyor uzmanlar. Ama kalan bağlar daha derin ve daha anlamlı olma eğilimine yöneliyor biraz. Bu nicelikten ziyade niteliğin gerçekten devreye girdiği yaş aslında. Genç yetişkinlikte iş yeri veya ortak ilgi alanları aracılığıyla yeni arkadaşlıklar elbette kurulabiliyor. Ama tabii birçok kişi hayatının erken dönemlerinden kalma yakın arkadaşlıklarını da koruyor. Genç yetişkin arkadaşlıkları üzerine yapılan araştırmalar, hayat yoğunlaşsa bile bu ilişkileri sürdürmek için bilinçli bir çaba gerektirdiğini ortaya koyuyor bize. Gelelim orta yaşa, yani 30 ile 50 yaş arasına. Orta yaşta arkadaşlıklar biliyorsunuz genellikle istikrar kazanır ve yakın arkadaş sayısı daha da azalır. Bu dönemde ortalama yakın arkadaş sayısı 3 ila 5 arasındadır diyor bize araştırmalar. Ve birçok kişi güvenilir ve uzun süreli arkadaşlardan oluşan sıkı bir çevreye öncelik veriyor. Bu dönem genellikle aile ve kariyer odaklı olduğundan yeni arkadaşlıklar kurmaya daha az zaman kalıyor. Ama tabii kalan arkadaşlıklar genellikle yıllarca süren ortak deneyimlere dayanıyor ve bu da tabii onları daha da uzun vadeli kılıyor. Bir de ileri yetişkinlik dönemi var. 50 yaş ve üzerinden bahsediyorum. İnsanlar 50'li yaşlara ve sonrasına girdikçe hayat biliyorsunuz biraz yavaşlar. Bu dönem çoğu kişi için eski arkadaşlıkları yeniden canlandırmak veya hobiler, işte emeklilik toplulukları ve sosyal gruplar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurmak için bir fırsat sunar. Daha fazla boş zamanları olan bazıları hayatlarının erken dönemlerinde iletişimini kaybettikleri arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmak isteyebiliyormuş. Ama tabii yakın arkadaş sayısı da birazcık azalma eğiliminde. Birçok yaşlı yetişkin sağlık sorunları, hareket kısıtlılığı veya akran kaybıyla karşı karşıya kaldıkça yaklaşık 2 ila 4 yakın arkadaşa sahip olmaya devam ediyor. Güçlü sosyal bağların sürdürülmesi ileriki yıllarda hem böyle zihinsel hem de fiziksel sağlığı önemli ölçüde iyileştiren şeyler biliyorsunuz. Yaşamın her aşamasında arkadaşlıklarda teknolojinin biraz rolünden de bahsetmek istiyorum ama iki güzel şarkı dinleteyim mi? Ben de küçücük bir kahve molası vereyim o arada. Hatta hepimiz verelim.

0: Gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke
19: her zaman her yerde.

kahveler içildiyse hadi bakalım devam edelim. İnsanların farklı yaşlarda genelde kaç arkadaşı olur konuşuyorduk. Şimdi yaşamın her aşamasında arkadaşlıklarda teknolojinin rolünden de biraz bahsedeceğim demiştim size. Teknoloji özellikle de sosyal medya insanların arkadaşlıkları nasıl algılayıp sürdürdüğünü önemli ölçüde etkiledi biliyorsunuz. Çocukluktan yaşlılığa kadar böyle çevrim içi arkadaş sayısı genellikle yakın ve kişisel bağlantıların sayısını aşıyor. Çevrim içi arkadaşlıklar anlamlı olabilse de sanal tanıdıklarla yüz yüze ilişkiler arasındaki ayrım hala da önemini koruyor günümüzde. Sosyal medya platformları insanların hayatları boyunca böyle daha geniş ağlar kurmalarına olanak tanıdı. Ama tabii güvene, paylaşılan deneyimlere veya kişisel desteğe dayalı gerçek dostluklar mı burası? Kişiden kişiye değişir ve çokça tartışılır. Arkadaşlıklar hayatın gerçekten sürekli değişen bir parçası. İnsanlar yaşlandıkça sıradan arkadaşlıklardan daha az sayıda, daha anlamlı arkadaşlıklara doğru kayma eğiliminde oluyorlar. Yaşla birlikte arkadaş sayımız azalsa da bu arkadaşlıkların önemi giderek artıyor. Hayatın her aşamasında arkadaşlıkları sürdürmek zihinsel ve duygusal refahta önemli bir rol oynar diyor bize araştırmacılar. İster oyun alanında yeni arkadaşlar edinen bir çocuk, ister uzun zamandır görüşmediği arkadaşıyla yeniden bağlantı kuran yaşlı bir yetişkin olun, arkadaşlıklar hayatımızı derinden şekillendirmeye devam ediyor. Bunu aklınızdan lütfen hiç çıkarmayın.

En güzel şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le devam ediyor. Kahve neden Yemen'den gelir bilir misiniz? Bugün ilginç hikayeler paylaşıyorum her gün olduğu gibi sizlerle. Kahve ilk olarak Yemen'de üretiliyor. Bugün her dile girmiş olan kahve kelimesinin kökeninde de Arapça kahva kelimesi yatıyor. Aslında kahvenin orijinal anlamını şarap olarak görüyoruz tarihi kaynaklarda. Yemenli sufiler kahveyi dikkatlerini yoğunlaştırmak ve yaradanın adını anarken manevi arınma amacıyla kullanmışlar. Şimdi çocukluk yıllarınıza gittiğinizde kahvenin öyle çok da fazla popüler olmadığını görürsünüz. Genelde bizim milletimiz çaya biraz daha düşkündür, değil mi? Ama ne olduysa birden hepimiz kahve sever olduk. Kahve bir dönem hep çayın gölgesinde kalırdı. Daha çok böyle belirli bir yaş üstü insanların meclislerinin içeceği olurdu. Çay her yerdeydi, her zaman emre amadeydi mesela. Ama sinsice hayatımıza girdi kahve. Hatta çocuklara içirilmezdi geçmişte, kararırsın derlerdi. En azından biz annelerimiz öyle söylerdi. Taneleri alıç tanelerine benzerdi. Biraz daha yeşil, biraz daha içe doğru bükümlüydü. Çuvallarla gelirdi. Mesela evlere küçük küçük alınırdı, kavrulurdu. Bakır el değirmenlerinde çekilirdi. Bunlar tabii benim hatırladığım detaylar değil. Tarihi kaynaklara baktığımda gördüm. Toz haline getirilirdi ve sonra da tadını versin diye sıcak suda kaynatılırdı. Bunu bize kaynaklar söylüyorlar. Sert bir içimi, acı bir tadı olduğunu söyler insanlar. Kimisi mırra der mesela, kimisi acı kahve. Sonra başka başka isimler. Sonra biliyorsunuz kafeler çoğaldı. Kahve ticareti geliştikçe evlere ulaşması da kolaylaştı. Hepimiz kahvenin Yemen'den geldiğine inandırıldık. Orada yetiştiğine inandırıldık. Oysa kahvenin vatanı Yemen değil, Habeşistan'dır. Bilmem bilir misiniz? Habeşistan'da doğal olarak yetişen kahve ağaçları olduğunu biliyoruz. Kahve oradan Yemen'e, Yemen'den de tüccarlar eliyle dünyaya yayılmış. Bugün dünya kahve üretimini en fazla Latin Amerika'daki ülkeler gerçekleştiriyor. Kahve ticareti o kadar gelişmiş ki çok uluslu şirketler devasa kafe zincirleriyle biliyorsunuz dünya ticaret ağına dahil oldular. Her gün binlerce ton kahve yeryüzünü dolaşıyor. Evlerde, sokaklarda, dağda, bayırda kaynıyor, içiliyor. İyi ki de içiliyor. Hem de çeşit çeşit. Meyvesi oldukça acı olan bu ağacın yetişme alanları da ilginç. Tropikal ülkelerde yetişiyor. Petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün olarak kayıtlarda hala yerini koruyor mesela. Örneğin yeryüzünde sudan sonra en fazla içilen içecek olarak gösterilir. Tadı acı olmasına rağmen yeryüzünde dolaşımı en fazla olan bu ilginç tohum insanoğlunun hayatına güneybatı Habeşistan yani Etiyopya'da bir dağ çobanının keçileri kahve çekirdeklerini yediğinde giriyor. Anlatımlara göre Kaldi isimli bir dağ çobanı sürüsünü otlatırken kahve çekirdeklerini yiyen keçilerin daha canlı ve zinde kaldığını fark etmiş ve bu durumu bir bilirkişiyle paylaşmış. Önce ağaçta yetişen meyvenin çekirdeğinin suyunu denemiş, tadını beğenmemiş. Sonra ateşe atmış, ateşten yükselen aromalı kokuyu alınca bu kez kavurduktan sonra suyunu içmiş. Ve tabii bilge zamanla kahvenin etkisinin farkını görmüş ve çevresine de ikram etmiş. Ve işte böylelikle kahve insanların hayatına giriyor. Çoban her zamanki gibi keçilerini otlatmaya devam ederken bilge kişi gece uykusunu yenmek için kahveyi yudumlamış. Ama bazıları kahvenin karşı konulmaz aroması ve kokusunu ticari meta haline getirerek büyük paralar kazanma sürecini başlatıyor. Kahve 11. yüzyılda ana vatanı Habeşistan'dan Yemen'e, oradan da Arap Yarımadası'na yayılıyor ve Gahvah ismiyle tanınıyor. 16. yüzyıl başlarında ise önce Mısır'a, ardından dünyanın değişik ülkelerine yayılıyor. Ulaştığı her yerde kök salıyor anlayacağınız. Sokaklardan evlere, evlerden meclislere taşınan kahve sohbetlerin vazgeçilmez içeceği oluyor. Kahvenin dolaşımı öyle hızlı yayılmış ki yeri giderek büyümüş ve önemli bir ticaret ürününe dönmüş. Ve tabii artık nostaljik bir içecek olmaktan çok öteye geçmiş. Her köşe başında ulaşılan bir içecek haline gelmiş. İyi ki de gelmiş. Günümüzü güzelleştiriyor değil mi? Ben

0: güme gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 10 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını, havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk 3'te yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Artı Ergül.
1: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
0: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül, her nesil.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum.
1: Fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
0: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: yenilikleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo.

Varlıklarını birbirine borçlu olan ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesini bilir misiniz? Ardıç kuşu ile ardıç ağacı arasında sadece isim benzerliği var diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Aralarındaki bağ bundan çok daha öte bir yardımlaşmaya dayanıyor çünkü. Merak edenler için iki ardıcın öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Önce geniş repertuarıyla ünlü ardıç kuşunu tanıtayım size. Onları tanımanın çok kolay bir yolu var. Tekrar eden bir ritimle şarkı söyler.

gibi ötmeleri. Bunu söyleyince de hep aklıma şey gelir. Cibili cibili şak şak şak, sizin de gelir mi bilmiyorum. Neyse, devam edelim. Özellikle erkek olanlarının 100'den fazla müzikal dizi içeren repertuara sahip olduğu biliniyor. Yani karşınızda müzik kulağı oldukça gelişmiş bir tür var. Yani öyle sadece cibili cibili değil. Ötüşlerini dinlemek isterseniz onları ormanlarda, bahçelerde ya da parklarda, yani her türlü yeşil alanda görebilirsiniz. Ağaçlara, duvarları çamurla kaplı kase şeklinde yuva yapar bu kuşlar. En önemli ağaç türü ise adından da anlaşıldığı üzere ardıç ağacı. Ardıç kuşuna ev sahipliği yapan ardıç ağaçları aslında bu kuşlar sayesinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ardıç ağaçları da her ağaç gibi tohumlara sahip, biliyorsunuz. Ama bu tohumlar ancak ardıç kuşunun varlığında üremeyi sağlıyor. Ağaçtan dökülen tohumları önce kuşlar yiyor. Onların sindirim sisteminde kabuklara açılan tohumlar bu sayede işlev kazanıyor. Kuşların dışkılarıyla yeniden toprağa karışan tohumlar kolaylıkla çimlenebiliyor. Doğanın bu muhteşem uyumu sayesinde neslini devam ettiren ardıç ağacı çok eskiden beri kutsal olarak kabul edilir. Özellikle bazı toplumlarda ardıç ağacına özel bir önem verildiğini görüyoruz. Dallarına bez bağlanarak dilek tutulur mesela ve ayrıca bu dalların yakılmasıyla elde edilen tütsüler tekkelerde kullanılır. Dallarını tütsü elde etmek için kullanan bir başka medeniyet ise Yunanlılar. Onlar da bu kokunun ruhsal hastalıklara iyi geldiğini düşünüyorlarmış. Görünüm olarak çam ağacını andırır ardıç ağaçları, hiç görmediyseniz. Böyle 2 ila 5 metre arasında büyürler ve oldukça güzel kokulu dikenli yaprakları vardır. Bunun yanında üzüme benzer küçük parlak ve mor siyah renklerde meyveleri de mevcuttur ve bu meyveler büyüdükçe kozalak şeklini alırlar. Meyvesi, kozalakları, dalları ve yaprakları farklı şekillerde ve farklı amaçlarla tüketildiği için yüzyıllardır halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyorlar. Bu arada ardıç ağacı en çok bitki çayı olarak tüketilir. Hem yaprakları, hem dalları, hem de meyvesi, bunların hepsini bitki çayı gibi demler insanlar. Bu çay kokusu ve yatıştırıcı özelliğiyle tercih ediliyor. Ama tabii sizin bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışarak tüketin. Her işi önce uzmanına sormak lazım. İşte böyle bir hikaye. Bu güzel hikayenin sonrasında iki güzel de şarkı dinleteyim mi size?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Kral çıplak sözünün nereden geldiğini hiç merak etmiş miydiniz? Hikayesini anlatmak isterim size. Bazı sözler var ki yüzlerce yıl geçse bile anlamını yitirmiyor. Toplumun zaaflarını, belki cesaretin gücünü tek cümlede özetliyor. Kral çıplak. İşte tam da böyle bir ifade. Unutulmaz cümlenin kökeni ünlü Danimarkalı masal yazarı Andersen'in kaleme aldığı İmparatorun Yeni Giysileri adlı hikaye. Bu masalda gösterişe ve statüye olan zaafın, toplum baskısının ve bireysel çıkarların insanları nasıl kör edebileceği hiciv dolu bir dille anlatılır. Masalı biliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de özet geçmiş olalım. Zamanın birinde kıyafeti olan düşkünlüğü dillere destan olan bir imparator yaşıyor. Öyle ki bütün servetini gösterişli kıyafetlere harcıyor. Askerlerinin işlerinden, tiyatrodan, hatta saray gezintilerinden bile uzak dururmuş. Onun için en önemli şey yeni kıyafetlerini sergilemekmiş. Öyle ki ülkede imparator mecliste deneceğine herkes imparator soyunma odasında dermiş. İmparatorun yaşadığı şehir her daim canlı ve kalabalıkmış. Gün geçmezmiş ki uzak diyarlardan yabancılar gelmesin. İşte bir gün şehre iki tane daha yabancı geliyor. Kendilerini dokumacı olarak tanıtıyorlar. Ama öyle sıradan değil, dünyanın en eşsiz kumaşlarını dokuduklarını, bu kumaşların sadece benzersiz renk ve desenlere sahip olmadığını, aynı zamanda bir büyüsü olduğunu söylüyorlar. Bu kumaştan yapılan giysiler görevine layık olmayanlara ve ahmaklara görünmezmiş diyorlar. İmparator bu iddiayı duyunca heyecandan yerinde duramamış. İşte tam bana göre bir kıyafet demiş. Onları giyersem ülkemde kimler işini iyi yapıyor, kimler yetersiz hemen anlarım. Zeki ile aptalı da ayırt ederim. Bu kumaştan hemen bana da yapın. Ve derhal iki dokumacıya büyük bir servet ödeniyor. Onlardan hemen işe koyulmaları isteniyor. Dolandırıcılar tezgahlarını kurmuşlar ama gerçekte hiçbir şey dokumuyorlar elbette. Gece gündüz sözde çalışıyorlar ama en değerli ipekleri ve altın ipleri ceplerine indiriyorlar. Tezgahlar boş ama onlar sanki çok meşgullermiş gibi görünüyorlar. İmparator kumaşın neye benzediğini çok merak etmiş tabii. Ama bir yandan da endişelenmiş. Ya kendisi kumaşı göremezse? Bu düşünceyle önce güvenilir bir bakanını göndermeye karar vermiş. O kadar dürüst ve akıllı biriymiş ki gördüğünü doğru anlatır diye düşünmüş. Bunun üzerine yaşlı bakan dokumacıların yanına gidiyor. Boş tezgahları görünce gözleri fal taşı gibi açılıyor. Aman tanrım diyor, hiçbir şey göremiyorum. Ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edememiş elbette. Yoksa ben aptal mıyım? Bu göreve uygun değil miyim? Kimse böyle düşünmemeli. Dolandırıcılar elbette heyecanla kumaşı göstermiş gibi yapmışlar. Renkleri ve desenleri ballandıra ballandıra anlatmışlar. Ne kadar da güzel, gerçekten hayran kaldım demiş bakan. Gözlüğünü düzeltip bomboş tezgaha bakarken. İmparatora da gördüklerini aynı övgülerle anlatmış elbette. Dolandırıcılar daha fazla altın, daha fazla ipek istemiş. Ve yine hepsini ceplerine atmışlar. Tezgahlarda hala hiçbir şey yok ama onlar dokumaya devam ediyor gibi yapıyorlar. İmparator bu kez de başka bir yetkili göndermiş. O da boş tezgahlara bakmış ve hiçbir şey görememiş. Ama tabii bunu kimseye de itiraf edememiş. Onun da aklından geçen şüphe aynıymış. Demek ki ben de layık değilim bu göreve. Ama bunu kimse öğrenmesin. O da aynı yalanı söylemiş. Harikulade bir kumaş demiş, desenleri müthiş. Artık bütün şehir bu sihirli kumaşı konuşur olmuş. Herkes bir başkasının ne gördüğünü merak ediyormuş. Sonunda imparator yanında güvendiği adamlarla birlikte kumaşı görmeye gitmiş. Tezgahlar yine bomboş ama dolandırıcılar durmaksızın çalışıyor gibi görünüyorlar. Muhteşem demiş daha önce kandırılmış olan görevliler. Bakınız demiş, majesteleri, renkler ne kadar parlak, deseni ne kadar zarif. İmparator boşluğa bakmış ama yine hiçbir şey görememiş. Gözleri kocaman açılmış, aman Allah'ım diye geçirmiş içinden. Ben mi göremiyorum, demek ben layık değilim bu göreve. Ama kimse bunu bilmesin. Yüksek sesle şöyle demiş. Gerçekten büyüleyici, çok beğendim. Ardından başını onaylar gibi sallıyor. Saraydaki herkes onunla aynı fikirde görünüyor elbette. Herkes görüyormuş gibi davranıyor ve giysilerin büyük geçit töreninde giyilmesi gerektiğini söylüyor. Dolandırıcılar o gece hiç durmadan çalışıyor gibi yapmışlar. Sabah olduğunda imparatorun yeni kıyafetleri hazırlanmış. Boşlukta makas sallamışlar, kumaşı katlamışlar. Sonra da şimdi giyinme zamanı demişler. İmparator soyunmuş, dolandırıcılar bir şey giydiriyormuş gibi davranmış.
her giysi için isim uydurmuşlar. Pantolon burada, ceket burada, pelerin tam şurada. İşte tüm giysiler örümcek ağı gibi hafif. İnsan neredeyse üstünde hiçbir şey yok sanır ama zaten bu zarafetleri de buradan geliyor. Saraylılar başlarını sallayıp duruyorlarmış. Hiçbiri bir şey görememiş ama görüyormuş gibi yapıyorlar. Sonunda alay başkanı içeri giriyor. Majestelerinin gölgeliği hazırdır. İmparator aynaya dönüyor. Kendi hayali kıyafetlerine son bir kez bakıyor. Ay ne güzel oldu, ne zarif oldu diyor. Trenini taşımakla görevli soylular hemen yere eğiliyor elbette. Sanki uzun bir kuyruk taşıyormuş gibi davranıyorlar. Herkes rollerine sadık kalmış. Ve böylece imparator kalabalığın arasından geçerek alayla yürümeye başlıyor. İnsanlar sokaklara dökülmüş, pencerelere çıkmış. İmparatorun kıyafetleri ne kadar güzel, ne kadar zarif. Kuyruğa bakın diye haykırmış herkes. Hiç kimse bir şey görmediğini söylemeye cesaret edememiş. Zira bu ya aptal olduklarını ya da görevlerine layık olmadıklarını kanıtlayabilirmiş. İşte tam da o anda bir çocuğun sesi duyulmuş. Kral çıplak. Babası hemen susturmaya çalışmış. Şu çocukların gevezeliğine bak sen. Ama söz ağızdan ağza fısıldanmış. Önce birkaç kişi, sonra kalabalığın tamamı haykırmış. Kral çıplak. İmparator irkilmiş. Onların haklı olabileceğini fark etmiş ama töreni yarım bırakmayı gururuna yedirememiş. Bu yürüyüş tamamlanmalı demiş içinden ve böylece sanki gerçekten giyinikmiş gibi daha da dik yürümeye başlamış. Soylular da onun arkasından görünmeyen pelerini yere değmesin diye taşımaya

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.
5: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fırsatları topla, sepetini doldur.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alış Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

0: ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Bugün 10 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını, havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk 3'te yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
4: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Dayanılmaz Tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-3333. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322. Konya meşhur lezzeti etli ekmek kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin. Buhara Ekmek, binası arkası Kapısı Sokağı'nda Efe hizmet vermeye ediyor. Trendyol, Meksepeti, Tir, Migros üzerinden de Buhara Paket 4 521 30.

0: Bir çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 47.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor. Dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum. 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurum Spor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
0: deniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo

0: Burası Ergül.
1: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
0: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül. Her nesil.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundera.
7: Arkadaş Kundera yaşat işanında, Arkadaş Kundera üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu.

0: Gayrimenkul 15 yıllık tecrübemizle önce güven sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Bugün 10 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını, havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk üçte yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster
10: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fırsatları topla, sepetini doldur.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programımıza Niran Ünsal'ın ilk albümü Haktan'dan Aşka Davet şarkısıyla başladık. Yıl 1996. Tarkan'la devam ediyoruz. 2003 yılındayız. Sanatçının Duda albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Sorma Kalbim.

burası Retro Royal, Canan Erçetin'le devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama her dinlediğimde keyfimi arttıran, modumu yükselten, hayat felsefesi olarak benimsediğim, ömrü uzatan şarkılardan bir tanesi İster Sallan Gez. Şimdi Retro'da bizi

Gülşen'in 1996 çıkışlı ilk albümünden Be Adam şarkısını çaldım sizlere. Erol Evgin'le devam ediyoruz. 80'lerin unutulmaz şarkılarından bir tanesi.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Retro'ya Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. İnanılmaz güzel buram buram 90'lı yıllar kokan şarkılarından bir tanesi. Bu arada Serdar Ortaç'ın bana kalırsa en başarılı şarkı.

sanatçının 1996'da yayınladığı Muhtemelen albümünden ve maalesef Retro'nun bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Aşkın Nur Yengi'den Nazlanma. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle size...
10: ...bileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değiş...

0: Artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

cezasını. Yaşadım birçok defa, bu ilk değil. Tanırım ihanetin acısını.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 10 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 Eylül Salı günü başlayan orman yangını, havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için test sürecine geçildi. Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü 2026 sonuna kadar devreye almak ve elektrik üretimine başlamak olduğunu açıkladı. Mersin'de düzenlenen Mavi Ekonomi Çalıştayı'nda Türk Deniz Jeopolitiği'nin amiral gemisinin Mersin olduğunu dile getiren uzmanlar, Akdeniz'de tersane eksikliğinin acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal desteklemelere ilişkin alınan kararla ilgili konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Türkiye'nin bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Planlı üretim desteğinin arttırılması bakliyat ekim alanlarını ve üretim miktarını arttıracaktır diye konuştu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Ağustos ayında %1,1 azalış yaşadı. Akamip Başkanı Adem Derinel, bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için maliyet yapımızı gözeten ve fiyat rekabetinde elimizi güçlendiren desteklere ihtiyaç duyuyoruz dedi. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı Ağustos'ta 1,3 milyar dolara, çelik ihracatı 1,5 milyar dolara yükseldi. ATMİP Başkanı Rahmi İncetan, bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için maliyet ve rekabet koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği Ağustos ayında 148,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bakliyat ihracatının en büyük kalemini oluştururken bitkisel yağ grubundaki %57'lik değer artışı dikkat çekti. Mersin, TÜİK verilerine göre 2025 yılında öğren yeri sayısında ülke genelinde ilk 3'te yer alırken, müze sayısında ise 8 müze ile 8. sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısında da ilk 10'da yer buldu. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda yeni müdür Yener Oba oldu. 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken balıkçılar bereketli bir sezon umut ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında asayiş ve güvenlik verileri değerlendirildi. İlçede asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre %16,53 oranında azaldığı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundağı.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundağı.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundağı.
10: Arkadaş kundağı yaşat iş anında, arkadaş kundağı üzüm iş anında. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Yolunuz da açık olsun.
14: Radyo Ülkü.
16: Son 2 3

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Günlerden Perşembe ve Perşembe'yi güzelleştirmek için Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz. Ya da şöyle diyeyim, Perşembe'yi daha da güzelleştirmek için. Tekrar hoş geldiniz.

Bugün size öyle hikayeler anlatacağım ki hem şaşıracaksınız, hem ilginç bulacaksınız, hem keyif alacaksınız. Çok iddialıyım bu konuda. Mesela tekstil sektöründe devrim yaratan naylon çorapların hikayesini bilir misiniz? Kadınların vazgeçilmezleri. Hele de şu günümüzdeki çağda. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Amerika-Japonya ilişkileri kötüleştiği için artık Amerika Japonya'dan ipek ithal edemiyor. Böyle bodoslama girdim hikayeye. Bu nedenle Amerikalı araştırmacılar Japon ipeğine bir alternatif aramaya başlıyorlar. Bu arada naylonun icadından önce çoraplar pamuk, suni ipek veya ipekten yapılıyorlar. 1930'larda Japonya bu konuda dünyanın en büyük ihracatçısı. Ama tabii ipek kullanımında bazı sorunlar yaşanıyor. Öncelikle mesela narin bir ürün ve bu nedenle yırtılmaya oldukça eğilimli. İkincisi ve belki de en önemlisi, Japonya ipek ihracatında tekele sahip. 1930'ların sonunda Japonya Amerika'nın ipeğinin yaklaşık %90'ını sağlamaktan sorumlu. İşte o zamanlar Amerika dünyanın en büyük ipek tüketicisi ve ithalatın kabaca 1/4'ü çorap imalatına gidiyor. Japon yayılmacılığının ardından Japonya ile ABD arasında gerilim artınca işte o zaman Amerika bu malzeme için alternatifler aramaya başlıyor. Bu nedenle Amerikalı kimyager Wallace Garrett DuPont şirketi tarafından istediği gibi araştırma yapma vaadiyle işe alınıyor. Kimyager polimerlerle çalışmayı tercih ediyor. Büyük buhran nedeniyle Amerika'nın mali durumu kötüleşince şirket kimyagere verdiği araştırma özgürlüğü sözünden cayıyor ve onu 1934'ten itibaren ısı ve temizlik ürünleriyle temasa dayanabilecek dayanıklı esnek yeni bir malzeme üretmesi konusunda zorluyor. Yaklaşık bir yıl içinde naylonun ilk formu ortaya konmuş tabii ki. Naylon çoraplar ilk kez 1939 New York Dünya Fuarı'nda Amerikan halkının beğenisine sunuluyor ve burada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ekim 1939'da ise naylon çoraplar ilk kez bir mağaza zincirinde satışa açık hale geliyor. 4000 çiftin tamamı birkaç saat içinde tükeniyor. Bu ilk yerel pazar testinden sonra naylon çoraplar 15 Mayıs 1940'da Amerika'da satışa çıkıyor. O gün Amerikalılar devrim niteliğindeki bu yeni üründen tam 800 bin çift satın almış. 4 gün içinde ise 4 milyon satılmış. Birçoğuna göre bu çoraplar Amerika'nın bilimsel üstünlüğünü temsil ediyor ve Amerikalılara Japon mallarını boykot etmeleri için bir yol sunuyorlarmış. Naylon çoraplar ileriki yıllarda Amerika mağazalarının temel ürünü olmaya aday görülmüşler ama ne yazık ki sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Aralık 1941'de Japonların saldırısından sonra Amerika 2. Dünya Savaşı'na katılıyor biliyorsunuz. Ülke savaş ekonomisi durumuna geçince savaş için gerekli olan tüm malzeme ve mallar karneye bağlanıyor ve el konuluyor. Naylon da tabii buna dahil. Naylon 2. Dünya Savaşı sırasında çorap yerine paraşütte, ayakkabı bağcığında, kurşun geçirmez ceketle, sineklik, işte hamak üretimine yönlendiriliyor. Ülkedeki Amerikalılar için naylon çoraplar yalnızca kara borsada mevcut. Bazı kadınlar ipeğe geri dönmek yerine bacaklarını çorap çizimi yapmaya başlamışlar. Bilirsiniz mutlaka filmlerde de bu konu işlenir genelde eski filmlerde. Böylece naylon 2. Dünya Savaşı'nda Amerika için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu kanıtlamış oluyor. Naylon çoraplar 2. Dünya Savaşı sırasında piyasadan çekilse de Amerikalıların çoraplara olan talebi devam ediyor. Hatta savaş bittikten sonra tekrar mağazalarda gördüklerinde talep o kadar yükselmiş ki naylon isyanları adı verilen olaylar patlak veriyor. Ülke çapındaki mağazalarda çok aranan malzemeler alışveriş yapanların satışına bir kez daha sunulduğunda büyük bir kargaşa yaşanıyor. San Francisco'daki bir mağaza için kuyruğa giren yaklaşık 10 bin Amerikalı naylon çorap almaya çalışırken vitrin çökmüş ve birkaç kadın da bayılmış. Bildirilen başka bir olay ise yine kadınların naylon çorapları çantalarına koymak için savaşırken birbirlerinin saçlarını yolduğu ve yüzlerini tırnakladığı. Şimdi de günümüzde biliyorsunuz indirim dönemlerinde özellikle de makyaj mağazalarında yaşanan bir durum. Yani kadınlar tarihin hiçbir evresinde değişmemişler. Gelelim hikayenin sonuna. DuPont buna dur demek için üretim sürecini düzene sokmuş ve naylon çorap arzı talebi karşılamayı başarmış. Naylon çoraplar 1950'lere kadar popülerliğini koruyor. Ta ki külotlu çorap üretilene ve herkes külotlu çorabı tercih etmeye başlayana kadar. İşte bu da böyle ilginç bir hikaye. Çok daha fazlası var şarkıların.

Size dünyanın en eski ikinci metrosu, Beyoğlu Karaköy Tüneli'nin etkileyici hikayesini anlatayım ister misiniz? Bir Fransız mühendis her gün Karaköy'e giden yokuştan iniyor ve bir gün aklına daha yani bir fikir geliyor. Dünyanın önde gelen metropolleri, nereye böyle adımınızı atsanız sizi tarihi bir hikayeyle karşılaşacağı bir geçmişe sahip, değil mi? Bu metropol hele ki İstanbul olunca o zaman işler daha da büyüyor tabii ki. Her yerde, her kültürden, inanıştan, gelenekten ve toplumdan izler görüyoruz. Bunun en canlı gözde örneklerini ise Beyoğlu, diğer adıyla Pera taşıyor. Günde 181 seferle ortalama 15 bin yolcu taşıyan tünel dünyanın da en eski ikinci metrosu olarak bilinir. Bir Fransız mühendisin fikir mimarı olduğu Beyoğlu Karaköy Tüneli'nin muazzam hikayesi, şarkıların hemen sonrasında siz.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Bir Fransız mühendisin her gün Karaköy'e giden yokuştan indiğini ve bir gün aklına dahiyane bir fikir geldiğini söylemiştim hatırlarsanız. Sizi 1867 yılına götürüyorum. Sıcak bir yaz ayı. Fransız asıllı bir mühendis. Uzun zamandır kendisine methedilen İstanbul'a geliyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız mühendisin geldiği dönemde İstanbul kendine özgü bir şekilde iki ayrı yakaya ayrılıyor. Bu iki yakayı Haliç ayırıyor ve İstanbul'un Türk Müslüman kesimi Haliç'in İstanbul adı verilen sol yakasında, Avrupalı Hristiyan kesimse Galata Beyoğlu denilen sağ yakasında yer alıyor. Tabii Fransız mühendis Batılıların olduğu kesimde otelde kalmakta ve şehrin Müslüman çoğunluğunun olduğu öbür yakayı merak etmekte. Her sabah Beyoğlu'ndaki otelinden çıkıp yürüyerek şehri geziyor. Yüksek kaldırım yokuşuna geliyor ve aşağı iniyor. Bir gün Karaköy'e uzanan bu dik yokuşta bir aşağı bir yukarı gidip gelen bir kalabalığa rastlıyor. Bu dik yokuşla kalabalığı bir arada gören mühendisin zihninde bir fikir doğuyor. Arazi durumunun elverişli olduğunu öngören genç Fransız burada bir yeraltı asansörü yapılabileceğini düşünüyor. İstanbul'a yalnızca tatilini geçirmek için gelmesine rağmen bu fikir onu çok heyecanlandırıyor ve tabii ki çalışmaya koyuluyor. İki ay için geldiği şehirde iki sene kalıyor. 1869 senesinin kış ayında yüksek kaldırım olarak bilinen bu yokuşun yanındaki bölgede yeraltı asansörü kurulması için tüm planlarını hazırlıyor. Mühendis bu işin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda para için önce bir Fransız olarak Fransız hükümetine başvuruyor. Fransa'nın reddetmesi genç mühendisi yıldırmıyor ve bu kez de İngiltere hükümetinin kapısını çalıyor. İngiltere bu teklifi sıcak karşılıyor ve gerekli parayı vermeyi kabul ediyor. Plan ve bütçe ayarlanmasının ardından sıra en zor kısma geliyor. Bu iş için Osmanlı Devleti'nin ve yani Sultan Abdülaziz'in oluru gerekmekte. İşte bu fikre adeta aşık olan mühendis Osmanlı Devlet adamlarıyla tek tek görüşüp onları ikna ediyor. Böylece Galata ile Beyoğlu arasındaki ilk yeraltı asansörü kurulmasını onaylayan ferman 6 Kasım 1869'da çıkıyor. Büyük bir mutlulukla derhal işe koyulan genç mühendis yüzlerce işçiyle yoğun bir tempoda çalışıyor. O zamanların teknolojisiyle 5 yıl süren inşaat 1874'te tamamlanıyor ama İstanbul halkı ilk başlarda mühendisle aynı mutluluğu paylaşmamış. O tarihlerde ulaşımını atlı arabalarla sağlayan İstanbul halkı yer altından giden bu acayip taşıtı yadırgamış çünkü. Yer altına inmeyi, işte toprağa girmeye benzeten halkın taşıta sıcak bakması için tünelin vagonuna bir de furgon yani vagon eklenmesi kararlaştırılmış. Bu sayede yolcular hayvanları ve yüklerinin de taşıta konabileceğini görünce taşıta daha iyi gözle bakmaya başlamışlar. 5 yaş altındaki çocuklardan ücret alınmaması gibi uygulamalarla da İstanbulluların tünele binmesi teşvik edilmiş. Taşıt gün geçtikçe İstanbul halkının da hoşuna gitmiş elbette ve tünel şehrin ve şehirlilerin bir parçası olmuş. İlk zamanlar 150 beygir gücünde iki buharlı makineyle çalışıyorken 1911'den sonra elektrikli sisteme geçiyor. 1911'e kadar açılışta sermayeyi ortaya koyan İngiliz şirketinin iradesi altında kalıyor. Sonra şirketi Osmaniye adıyla kurulan bir Fransız şirketi tarafından satın alınıyor. Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetince 175 bin liraya devralınıyor. Dünyanın ikinci metrosu olarak bilinir. Aynı zamanda ilk yeraltı finiküler sistemi olarak da biliniyor. Ve bugün İstanbul'un tarihi yarımadasının önemli ulaşım araçlarından bir tanesi biliyorsunuz. 144 yıllık serüveni boyunca yalnızca iki kez kaza yaptığını biliyoruz. Hiç bilmeyenler için sabah saat 7 itibariyle yolcu taşımaya başladığını söyleyelim. İki durak arası yolculuksa 90 saniye kadar sürüyor. İlk bindiğinizde biraz tedirginlik hissediyorsunuz. Bunun tabii deprem söylentileriyle falan da alakası oluyor. Ama sonrasında çok keyifli geliyor.

insanların farklı yaşlarda genellikle kaç arkadaşı olur? Arkadaşlıklar gerçekten hayatımızın hayati bir parçası değil mi? Kim olduğumuzu, dünyayı nasıl deneyimlediğimizi şekillendiriyor. Ama yaşımız ilerledikçe arkadaş sayısı ve arkadaşlıkların doğası önemli ölçüde değişiklik gösteriyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda? Çocukluğun böyle geniş sosyal çevrelerinden yetişkinliğin daha samimi bağlarına kadar hayatın farklı evrelerinde ilerledikçe arkadaşlıkların nasıl evrildiğinden biraz bahsetmek istiyorum size. Tabii ki iki güzel şarkı.

Şarkıların öncesinde demiştim ki çocukluğumuzda çok geniş bir sosyal çevremiz oluyor. Sonra yaş ilerleyince biraz daha azalıyor galiba bu çevre. Peki nasıl evriliyor bu durum? Bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle yaşamın 5 evresinden bahsedeyim size. Çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaş ve yetişkinliğin son dönemleri. Yani yaşlılık. Her evre kurduğumuz arkadaşlıklara kendine özgü dinamikler katarak sosyal bağlarımızın hem niceliğini hem de böyle niteliğini etkiliyor galiba, değil mi? Öncelikle çocukluk ve ilk ergenlik, yani 5 ila 12 yaş arasına bakalım. Birçok arkadaş, birçok değişim. Çocukluk döneminde arkadaşlıklar çok ve genellikle hızla değişiyor biliyorsunuz. Onunla küsülüyor, bununla barışılıyor. Küçük çocukların genellikle çok sayıda arkadaşı oluyor. Genellikle herhangi bir zamanda 10 ile 20'yi aşıyorlar. Bu arkadaşlar okuldan, mahalleden ya da ders dışı aktivitelerden gelebiliyor. Büyük ölçüde yakınlığa ve ortak oyunlara dayalı oluyor. Sıklıkla yeni arkadaşlar ediniyor çocuklar ve eskileri geride de rahatlıkla bırakıyorlar. Çocuklar ergenliğe adım attıkça bu arkadaşlar daha istikrarlı hale gelebilir diyor bize bu işi araştıranlar. Ve en iyi arkadaşlıklar ortaya çıkabilir diye de eklemişler. Ama tabii arkadaş sayısı genellikle nispeten yüksek kalıyor ve çocuklar okul, ders dışı etkinlikler ve sosyal buluşmalar aracılığıyla yeni arkadaşlar ediniyorlar. Gelelim ergenlik yıllarına, 13 ila 19 yaş arasına. Daha yakın ve daha yoğun arkadaşlıklar bizi karşılıyor. Ergenlik yılları biliyorsunuz arkadaşlıklarda önemli değişimlere yol açar. Ergenlik döneminde arkadaşlıklar genellikle böyle daha seçici hale gelir ve yakın arkadaş sayısı azalma eğilimi gösterir. Bu aşamada gençler genelde böyle 5 ile 10 kişilik bir çekirdek arkadaş grubunu koruyabiliyorlar. Ama yine de daha geniş bir tanıdık çevresine de sahip olabiliyorlar. Sosyal medya işte ergenlik çağındaki arkadaşlıklarda da benzersiz bir rol oynuyor biliyorsunuz günümüzde. Çünkü gençler çevrimiçi ortamda daha fazla tanıdık edinirken daha küçük ve çekirdek bir arkadaş grubuyla daha yakın ilişkiler kurabiliyorlar. Mesela oyun oynarken, online oyunlarda. Araştırmalar dijital platformların gençlerin sosyal çevreleri üzerindeki etkisini incelemeye devam ediyor biliyorsunuz. Hadi bakalım, genç yetişkinlik döneminde anlatacağım size ama şarkıların

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: Ergül.
1: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
0: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül, her nesil.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar...
3: Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş

İnsanların farklı yaşlarda genellikle kaç arkadaşı olur, bunu konuşuyorduk hatırlarsanız. Genç yetişkinlik dönemine bakalım, 20 ila 30 yaş arasına. İnsanlar 20'li yaşlara yaklaştıkça kariyer, yüksek öğrenim ve uzun süreli ilişkilerin de eklenmesiyle hayat biliyorsunuz biraz daha zorlaşıyor. Bu aşamada yakın arkadaş sayısı genelde 3 ila 5'e düşüyor diyor uzmanlar. Ama kalan bağlar daha derin ve daha anlamlı olma eğilimine yöneliyor biraz. Bu nicelikten ziyade niteliğin gerçekten devreye girdiği yaş aslında. Genç yetişkinlikte iş yeri veya ortak ilgi alanları aracılığıyla yeni arkadaşlıklar elbette kurulabiliyor. Ama tabii birçok kişi hayatının erken dönemlerinden kalma yakın arkadaşlıklarını da koruyor. Genç yetişkin arkadaşlıkları üzerine yapılan araştırmalar, hayat yoğunlaşsa bile bu ilişkileri sürdürmek için bilinçli bir çaba gerektirdiğini ortaya koyuyor bize. Gelelim orta yaşa, yani 30'da 50 yaş arasına. Orta yaşta arkadaşlıklar biliyorsunuz genellikle istikrar kazanır ve yakın arkadaş sayısı daha da azalır. Bu dönemde ortalama yakın arkadaş sayısı 3 ila 5 arasındadır diyor bize araştırmalar. Ve birçok kişi güvenilir ve uzun süreli arkadaşlardan oluşan sıkı bir çevreye öncelik veriyor. Bu dönem genellikle aile ve kariyer odaklı olduğundan yeni arkadaşlıklar kurmaya daha az zaman kalıyor. Ama tabii kalan arkadaşlıklar genellikle yıllarca süren ortak deneyimlere dayanıyor ve bu da tabii onları daha da uzun vadeli kılıyor. Bir de ileri yetişkinlik dönemi var. 50 yaş ve üzerinden bahsediyorum. İnsanlar 50'li yaşlara ve sonrasına girdikçe hayat biliyorsunuz biraz yavaşlar. Bu dönem çoğu kişi için eski arkadaşlıkları yeniden canlandırmak veya hobiler, işte emeklilik toplulukları ve sosyal gruplar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurmak için bir fırsat sunar. Daha fazla boş zamanları olan bazıları hayatlarının erken dönemlerinde iletişimini kaybettikleri arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmak isteyebiliyormuş. Ama tabii yakın arkadaş sayısı da birazcık azalma eğiliminde. Birçok yaşlı yetişkin sağlık sorunları, hareket kısıtlılığı veya akran kaybıyla karşı karşıya kaldıkça yaklaşık 2 ila 4 yakın arkadaşa sahip olmaya devam ediyor. Güçlü sosyal bağların sürdürülmesi ileriki yıllarda hem böyle zihinsel hem de fiziksel sağlığı önemli ölçüde iyileştiren şeyler biliyorsunuz. Yaşamın her aşamasında arkadaşlıklarda teknolojinin biraz rolünden de bahsetmek istiyorum ama iki güzel şarkı dinleteyim mi? Ben de küçücük bir kahve molası vereyim o arada. Hatta hepimiz verelim.

Kahveler içildiyse hadi bakalım devam edelim. İnsanların farklı yaşlarda genelde kaç arkadaşı olur konuşuyorduk. Şimdi yaşamın her aşamasında arkadaşlıklarda teknolojinin rolünden de biraz bahsedeceğim demiştim size. Teknoloji özellikle de sosyal medya insanların arkadaşlıkları nasıl algılayıp sürdürdüğünü önemli ölçüde etkiledi biliyorsunuz. Çocukluktan yaşlılığa kadar böyle çevrim içi arkadaş sayısı genellikle yakın ve kişisel bağlantıların sayısını aşıyor. Çevrim içi arkadaşlıklar anlamlı olabilse de sanal tanıdıklarla yüz yüze ilişkiler arasındaki ayrım hala da önemini koruyor günümüzde. Sosyal medya platformları insanların hayatları boyunca böyle daha geniş ağlar kurmalarına olanak tanıdı. Ama tabii güvene, paylaşılan deneyimlere veya kişisel desteğe dayalı gerçek dostluklar mı burası? Kişiden kişiye değişir ve çokça tartışılır. Arkadaşlıklar hayatın gerçekten sürekli değişen bir parçası. İnsanlar yaşlandıkça sıradan arkadaşlıklardan daha az sayıda, daha anlamlı arkadaşlıklara doğru kayma eğiliminde oluyorlar. Yaşla birlikte arkadaş sayımız azalsa da bu arkadaşlıkların önemi giderek artıyor. Hayatın her aşamasında arkadaşlıkları sürdürmek zihinsel ve duygusal refahta önemli bir rol oynar diyor bize araştırmacılar. İster oyun alanında yeni arkadaşlar edinen bir çocuk, ister uzun zamandır görüşmediği arkadaşıyla yeniden bağlantı kuran yaşlı bir yetişkin olun, arkadaşlıklar hayatımızı derinden şekillendirmeye devam ediyor. Bunu aklınızdan lütfen hiç çıkarmayın.

En güzel şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le devam ediyor. Kahve neden Yemen'den gelir bilir misiniz? Bugün ilginç hikayeler paylaşıyorum her gün olduğu gibi sizlerle. Kahve ilk olarak Yemen'de üretiliyor. Bugün her dile girmiş olan kahve kelimesinin kökeninde de Arapça kahva kelimesi yatıyor. Aslında kahvenin orijinal anlamını şarap olarak görüyoruz tarihi kaynaklarda. Yemenli sufiler kahveyi dikkatlerini yoğunlaştırmak ve yaradanın adını anarken manevi arınma amacıyla kullanmışlar. Şimdi çocukluk yıllarınıza gittiğinizde kahvenin öyle çok da fazla popüler olmadığını görürsünüz. Genelde bizim milletimiz çaya biraz daha düşkündür, değil mi? Ama ne olduysa birden hepimiz kahve sever olduk. Kahve bir dönem hep çayın gölgesinde kalırdı. Daha çok böyle belirli bir yaş üstü insanların meclislerinin içeceği olurdu. Çay her yerdeydi, her zaman emre amadeydi mesela. Ama sinsice hayatımıza girdi kahve. Hatta çocuklara içirilmezdi geçmişte, kararırsın derlerdi. En azından biz annelerimiz öyle söylerdi. Taneleri alıç tanelerine benzerdi. Biraz daha yeşil, biraz daha içe doğru bükümlüydü. Çuvallarla gelirdi. Mesela evlere küçük küçük alınırdı, kavrulurdu. Bakır el değirmenlerinde çekilirdi. Bunlar tabii benim hatırladığım detaylar değil. Tarihi kaynaklara baktığımda gördüm. Toz haline getirilirdi ve sonra da tadını versin diye sıcak suda kaynatılırdı. Bunu bize kaynaklar söylüyorlar. Sert bir içimi, acı bir tadı olduğunu söyler insanlar. Kimisi mırra der mesela, kimisi acı kahve. Sonra başka başka isimler. Sonra biliyorsunuz kafeler çoğaldı. Kahve ticareti geliştikçe evlere ulaşması da kolaylaştı. Hepimiz kahvenin Yemen'den geldiğine inandırıldık. Orada yetiştiğine inandırıldık. Oysa kahvenin vatanı Yemen değil, Habeşistan'dır. Bilmem bilir misiniz? Habeşistan'da doğal olarak yetişen kahve ağaçları olduğunu biliyoruz. Kahve oradan Yemen'e, Yemen'den de tüccarlar eliyle dünyaya yayılmış. Bugün dünya kahve üretimini en fazla Latin Amerika'daki ülkeler gerçekleştiriyor. Kahve ticareti o kadar gelişmiş ki çok uluslu şirketler devasa kafe zincirleriyle biliyorsunuz dünya ticaret ağına dahil oldular. Her gün binlerce ton kahve yeryüzünü dolaşıyor. Evlerde, sokaklarda, dağda, bayırda kaynıyor, içiliyor. İyi ki de içiliyor. Hem de çeşit çeşit. Meyvesi oldukça acı olan bu ağacın yetişme alanları da ilginç. Tropikal ülkelerde yetişiyor. Petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün olarak kayıtlarda hala yerini koruyor mesela. Örneğin yeryüzünde sudan sonra en fazla içilen içecek olarak gösterilir. Tadı acı olmasına rağmen yeryüzünde dolaşımı en fazla olan bu ilginç tohum insanoğlunun hayatına Güneybatı Habeşistan yani Etiyopya'da bir dağ çobanının keçileri kahve çekirdeklerini yediğinde giriyor. Anlatımlara göre Kaldi isimli bir dağ çobanı sürüsünü otlatırken kahve çekirdeklerini yiyen keçilerin daha canlı ve zinde kaldığını fark etmiş ve bu durumu bir bilirkişiyle paylaşmış. Önce ağaçta yetişen meyvenin çekirdeğinin suyunu denemiş, tadını beğenmemiş. Sonra ateşe atmış, ateşten yükselen aromalı kokuyu alınca bu kez kavurduktan sonra suyunu içmiş. Ve tabii bilge zamanla kahvenin etkisinin farkını görmüş ve çevresine de ikram etmiş. Ve işte böylelikle kahve insanların hayatına giriyor. Çoban her zamanki gibi keçilerini otlatmaya devam ederken bilge kişi gece uykusunu yermek için kahveyi yudumlamış. Ama bazıları kahvenin karşı konulmaz aroması ve kokusunu ticari meta haline getirerek büyük paralar kazanma sürecini başlatıyor. Kahve 11. yüzyılda ana vatanı Habeşistan'dan Yemen'e, oradan da Arap Yarımadası'na yayılıyor ve Gahvah ismiyle tanınıyor. 16. yüzyıl başlarında ise önce Mısır'a, ardından dünyanın değişik ülkelerine yayılıyor. Ulaştığı her yerde kök salıyor anlayacağınız. Sokaklardan evlere, evlerden meclislere taşınan kahve sohbetlerin vazgeçilmez içeceği oluyor. Kahvenin dolaşımı öyle hızlı yayılmış ki yeri giderek büyümüş ve önemli bir ticaret ürününe dönmüş. Ve tabii artık nostaljik bir içecek olmaktan çok öteye geçmiş. Her köşe başında ulaşılan bir içecek haline gelmiş. İyi ki de gelmiş. Günümüzü güzelleştiriyor değil mi?

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo.

Varlıklarını birbirine borçlu olan ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesini bilir misiniz? Ardıç kuşu ile ardıç ağacı arasında sadece isim benzerliği var diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Aralarındaki bağ bundan çok daha öte bir yardımlaşmaya dayanıyor çünkü. Merak edenler için iki ardıcın öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Önce geniş repertuarıyla ünlü ardıç kuşunu tanıtayım size. Onları tanımanın çok kolay bir yolu var. Tekrar eden bir ritimle şarkı söyler gibi ötmeleri. Bunu söyleyince de hep aklıma şey gelir. Cibili cibili şak şak şak, sizin de gelir mi bilmiyorum. Neyse, devam edelim. Özellikle erkek olanlarının yüzden fazla müzikal dizi içeren repertuara sahip olduğu biliniyor. Yani karşınızda müzik kulağı oldukça gelişmiş bir tür var. Yani öyle sadece cibili cibili değil. Ötüşlerini dinlemek isterseniz onları ormanlarda, bahçelerde ya da parklarda, yani her türlü yeşil alanda görebilirsiniz. Ağaçlara, duvarları çamurla kaplı kase şeklinde yuva yapar bu kuşlar. En önemli ağaç türü ise adından da anlaşıldığı üzere ardıç ağacı. Ardıç kuşuna ev sahipliği yapan ardıç ağaçları aslında bu kuşlar sayesinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ardıç ağaçları da her ağaç gibi tohumlara sahip biliyorsunuz. Ama bu tohumlar ancak ardıç kuşunun varlığında üremeyi sağlıyor. Ağaçtan dökülen tohumları önce kuşlar yiyor. Onların sindirim sisteminde kabuklara açılan tohumlar bu sayede işlev kazanıyor. Kuşların dışkılarıyla yeniden toprağa karışan tohumlar kolaylıkla çimlenebiliyor. Doğanın bu muhteşem uyumu sayesinde neslini devam ettiren ardıç ağacı çok eskiden beri kutsal olarak kabul edilir. Özellikle bazı toplumlarda ardıç ağacına özel bir önem verildiğini görüyoruz. Dallarına bez bağlanarak dilek tutulur mesela ve ayrıca bu dalların yakılmasıyla elde edilen tütsüler tekkelerde kullanılır. Dallarını tütsü elde etmek için kullanan bir başka medeniyet ise Yunanlılar. Onlar da bu kokunun ruhsal hastalıklara iyi geldiğini düşünüyorlarmış. Görünüm olarak çam ağacını andırır ardıç ağaçları, hiç görmediyseniz. Böyle 2 ila 5 metre arasında büyürler ve oldukça güzel kokulu, dikenli yaprakları vardır. Bunun yanında üzüme benzer küçük parlak ve mor siyah renklerde meyveleri de mevcuttur ve bu meyveler büyüdükçe kozalak şeklini alırlar. Meyvesi, kozalakları, dalları ve yaprakları farklı şekillerde ve farklı amaçlarla tüketildiği için yüzyıllardır halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyorlar. Bu arada ardıç ağacı en çok bitki çayı olarak tüketilir. Hem yaprakları, hem dalları, hem de meyvesi. Bunların hepsini bitki çayı gibi demler insanlar. Bu çay kokusu ve yatıştırıcı özelliğiyle tercih ediliyor. Ama tabii sizin bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışarak tüketin. Her işi önce uzmanına sormak lazım. İşte böyle bir hikaye. Bu güzel hikayenin sonrasında iki güzel de şarkı dinleteyim mi size? Sor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Kral çıplak sözünün nereden geldiğini hiç merak etmiş miydiniz? Hikayesini anlatmak isterim size. Bazı sözler var ki yüzlerce yıl geçse bile anlamını yitirmiyor. Toplumun zaaflarını, belki cesaretin gücünü tek cümlede özetliyor. Kral çıplak. İşte tam da böyle bir ifade. Unutulmaz cümlenin kökeni ünlü Danimarkalı masal yazarı Andersen'in kaleme aldığı İmparatorun Yeni Giysileri adlı hikaye. Bu masalda gösterişe ve statüye olan zaafın, toplum baskısının ve bireysel çıkarların insanların nasıl kör edebileceği hiciv dolu bir dille anlatılır. Masalı biliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de özet geçmiş olalım. Zamanın birinde kıyafeti olan düşkünlüğü dillere destan olan bir imparator yaşıyor. Öyle ki bütün servetini gösterişli kıyafetlere harcıyor. Askerlerinin işlerinden, tiyatrodan, hatta saray gezintilerinden bile uzak dururmuş. Onun için en önemli şey yeni kıyafetlerini sergilemekmiş. Öyle ki ülkede imparator mecliste deneceğine herkes imparator soyunma odasında dermiş. İmparatorun yaşadığı şehir her daim canlı ve kalabalıkmış. Gün geçmezmiş ki uzak diyarlardan yabancılar gelmesin. İşte bir gün şehre iki tane daha yabancı geliyor. Kendilerini dokumacı olarak tanıtıyorlar. Ama öyle sıradan değil, dünyanın en eşsiz kumaşlarını dokuduklarını, bu kumaşların sadece benzersiz renk ve desenlere sahip olmadığını, aynı zamanda bir büyüsü olduğunu söylüyorlar. Bu kumaştan yapılan giysiler görevine layık olmayanlara ve ahmaklara görünmezmiş diyorlar. İmparator bu iddiayı duyunca heyecandan yerinde duramamış. İşte tam bana göre bir kıyafet demiş. Onları giyersem ülkemde kimler işini iyi yapıyor, kimler yetersiz hemen anlarım. Zeki ile aptalı da ayırt ederim. Bu kumaştan hemen bana da yapın. Ve derhal iki dokumacıya büyük bir servet ödeniyor. Onlardan hemen işe koyulmaları isteniyor. Dolandırıcılar tezgahlarını kurmuşlar ama gerçekte hiçbir şey dokumuyorlar elbette. Gece gündüz sözde çalışıyorlar ama en değerli ipekleri ve altın ipleri ceplerine indiriyorlar. Tezgahlar boş ama onlar sanki çok meşgullermiş gibi görünüyorlar. İmparator kumaşın neye benzediğini çok merak etmiş tabii. Ama bir yandan da endişelenmiş. Ya kendisi kumaşı göremezse? Bu düşünceyle önce güvenilir bir bakanını göndermeye karar vermiş. O kadar dürüst ve akıllı biriymiş ki gördüğünü doğru anlatır diye düşünmüş. Bunun üzerine yaşlı bakan dokumacıların yanına gidiyor. Boş tezgahları görünce gözleri fal taşı gibi açılıyor. Aman tanrım diyor, hiçbir şey göremiyorum. Ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edememiş elbette. Yoksa ben aptal mıyım? Bu göreve uygun değil miyim? Kimse böyle düşünmemeli. Dolandırıcılar elbette heyecanla kumaşı göstermiş gibi yapmışlar. Renkleri ve desenleri ballandıra ballandıra anlatmışlar. Ne kadar da güzel, gerçekten hayran kaldım demiş bakan. Gözlüğünü düzeltip bomboş tezgaha bakarken. İmparatora da gördüklerini aynı övgülerle anlatmış elbette. Dolandırıcılar daha fazla altın, daha fazla ipek istemiş. Ve yine hepsini ceplerine atmışlar. Tezgahlarda hala hiçbir şey yok ama onlar dokumaya devam ediyor gibi yapıyorlar. İmparator bu kez de başka bir yetkili göndermiş. O da boş tezgahlara bakmış ve hiçbir şey görememiş. Ama tabii bunu kimseye de itiraf edememiş. Onun da aklından geçen şüphe aynıymış. Demek ki ben de layık değilim bu göreve. Ama bunu kimse öğrenmesin. O da aynı yalanı söylemiş. Harikulade bir kumaş demiş, desenleri müthiş. Artık bütün şehir bu sihirli kumaşı konuşur olmuş. Herkes bir başkasının ne gördüğünü merak ediyormuş. Sonunda imparator yanında güvendiği adamlarla birlikte kumaşı görmeye gitmiş. Tezgahlar yine bomboş ama dolandırıcılar durmaksızın çalışıyor gibi görünüyorlar. Muhteşem demiş daha önce kandırılmış olan görevliler. Bakınız demiş, majesteleri, renkler ne kadar parlak, deseni ne kadar zarif. İmparator boşluğa bakmış ama yine hiçbir şey görememiş. Gözleri kocaman açılmış, aman Allah'ım diye geçirmiş içinden. Ben mi göremiyorum, demek ben layık değilim bu göreve. Ama kimse bunu bilmesin. Yüksek sesle şöyle demiş. Gerçekten büyüleyici, çok beğendim. Ardından başını onaylar gibi sallıyor. Saraydaki herkes onunla aynı fikirde görünüyor elbette. Herkes görüyormuş gibi davranıyor ve giysilerin büyük geçit töreninde giyilmesi gerektiğini söylüyor. Dolandırıcılar o gece hiç durmadan çalışıyor gibi yapmışlar. Sabah olduğunda imparatorun yeni kıyafetleri hazırlanmış. Boşlukta makas sallamışlar, kumaşı katlamışlar. Sonra da şimdi giyinme zamanı demişler. İmparator soyunmuş, dolandırıcılar bir şey giydiriyormuş gibi davranmış. Her giysi için isim uydurmuşlar. Pantolon burada, ceket burada, pelerin tam şurada. İşte tüm giysiler örümcek ağı gibi hafif.
İnsan neredeyse üstünde hiçbir şey yok sanır ama zaten bu zarafetleri de buradan geliyor. Saraylılar başlarını sallayıp duruyorlarmış. Hiçbiri bir şey görememiş ama görüyormuş gibi yapıyorlar. Sonunda alay başkanı içeri giriyor. Majestelerinin gölgeliği hazırdır. İmparator aynaya dönüyor. Kendi hayali kıyafetlerine son bir kez bakıyor. Ay ne güzel oldu, ne zarif oldu diyor. Trenini taşımakla görevli soylular hemen yere eğiliyor elbette. Sanki uzun bir kuyruk taşıyormuş gibi davranıyorlar. Herkes rollerine sadık kalmış. Ve böylece imparator kalabalığın arasından geçerek alayla yürümeye başlıyor. İnsanlar sokaklara dökülmüş, pencerelere çıkmış. İmparatorun kıyafetleri ne kadar güzel, ne kadar zarif. Kuyruğa bakın diye haykırmış herkes. Hiç kimse bir şey görmediğini söylemeye cesaret edememiş. Zira bu ya aptal olduklarını ya da görevlerine layık olmadıklarını kanıtlayabilirmiş. İşte tam da o anda bir çocuğun sesi duyulmuş. Kral çıplak. Babası hemen susturmaya çalışmış. Şu çocukların gevezeliğine bak sen. Ama söz ağızdan ağza fısıldanmış. Önce birkaç kişi, sonra kalabalığın tamamı haykırmış. Kral çıplak. İmparator irkilmiş. Onların haklı olabileceğini fark etmiş ama töreni yarım bırakmayı gururuna yedirememiş. Bu yürüyüş tamamlanmalı demiş içinden ve böylece sanki gerçekten giyinikmiş gibi daha da dik yürümeye başlamış. Soylular da onun arkasından görünmeyen pelerinini yere değmiş.

0: Gül güne gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: eğlenin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
17: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülke.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızım.

insan tutamaz kendini dilinden kopar da gider. En sevdiği her an.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

batacak güneşi artık. Neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın.

0: nasıl?
1: Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: da ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.